Gelen azim alem harap. Ey dil bela gerdan vatif. Vey nazika kamet elif. Kamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harap. Ey dil bela gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç. Veyran azim alem harap. Ey dil bela misal wey nazika dile hijar deş xwendine girin batal weyran ezim malim xirab ey dilberi wey dilberi feryad ji destê keserê avek ji ava kevserê weyran ezim malim xirab

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin be hasta evina wanu giridana wan bir libertiyo gele xara ezbe strani juan ra

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere urbuku te peşya şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına şu kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gellek. Bekevne vedon.

ay evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy soru zera

0: rouge, l'encre rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani şuan ra.

evin adilimin, Ronya çavimin. Min biriyat ekirli, kes kuy soru deramın.

Sını diyesin, hoş diyesin, var içim hani kan yapışım da kali kali. Zahri zahri ciddi gümek gümek bir tere bir tere tuvami mağur içama. Bakın ya dedi la bişare dedi, sağ kuşum edeli dersim acili, cüme dersim acorim. Ne dişi ezleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca, yeke acemme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi türken mi diyeke. Ben zirabı çabı gülle bizmi teyli çapın bireyce porkeje nam kandile. Gerdemler acıda kandırıyam tabi çartıyla yapıldım ise aşka faizli bir bemir atarım derdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi kim Ramizan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet'i biter zeydi hakimi. Şemli'ye de Arabi halukat dedi gerdin ey khabkab geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıka vurun. Mesil ve terezü terez bağırı rakuat diyem şemine hiyalı kımakin rıkya vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz hani gel o resmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdülüm elime. Hak salimi tamam ezi heyeşkülü abdal elinden imana bavetleme gel o resmin emrede sehvavetin ağır Resul ya. Müsir kudat tavan dedi kim Rami şahane gildi meygul ilya nâve vahmet ili terzi edi hakim işim ne edi arabi ile kerim kim. Le arabi ne zalim için ve terezü terezü bavir akut yim şemine da khiyyal ve resmin emrede derdi kul bu khiyyal ve cehdü khemme uveydil. Ah vaydır dil vaydır.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigava gelik me ev guhdar kirin jihav bipirsin lewd naba zmani mekevi be axaftin zor başi.